ete irose rose şeben dudeli İbrahim emran haram kiriyeni atadla çeki düzana beş nazır hafıldan açave her şübelek dudeli İbrahim emran dile mine de khoze defe ne de khoze davetti ede haydi.

ner yavdam evin dara tebim tev jiyana xu evin dara tebim min ber yavdam çavet edir nebim tak umurna xu çavet edir nebim min ber yavdam evin dara tebim tev jiyana xu